0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: Konyaspor'u. Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konyaspor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis

0: reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

15 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76. Organizasyon Helen Medya Group Company.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 587 kuruş, 1 avro 53 lira 189 kuruştan, altının gramı 6644 lira 80 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13163 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi günlüğünü

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sarı sarı sarı.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor.

0: detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
1: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
2: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
2: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48. Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
4: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

0: 23 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Keşke aramasaydın, keşke ben de açmasaydın. Pişman olmuşsun demek

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Mahallede.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları, seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: bizde varsa dinleriz usta.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo usta.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.
1: Kaderimizde varsa dinleriz usta, usta.
2: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
3: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 587 kuruş, 1 avro 53 lira 189 kuruştan, altının gramı 6644 lira 80 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13163 puanda hareket ediyor.
2: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Burası 103.5. Şu anda...

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48. Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

suçu ne usta? Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu can

Ben Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bazı temaslarda bulunmak üzere bugün ilimizde. Konya Valisi İbrahim Akın'ın açıkladığı 2026 yılı ilk 4 ayına ilişkin asayiş ve trafik verilerine göre Konya'da ölümlü trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre %70 oranında azalma oldu. Vali Akın sıfır can kaybı hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Konya Valisi İbrahim Akın tarafından açıklanan 2026 yılı ilk 4 ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verileri kapsamında kent genelinde suçla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla terör, organize suç, uyuşturucu ve siber suçlara yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve belediye başkanlarının katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aymanas Mahallesi'ne kazandırılacak bilgihanenin temeli atıldı. Programda konuşan Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bilgihanelerde çocukların hem eğitimlerine destek alacaklarını hem de sportif ve kültürel faaliyetlere katılabileceklerini belirtti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilgihanelerin Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli eğitim markalarından biri olduğunu söyledi. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özel ise bilgihaneler artık bu şehrin kurumsallaşmış markalarından bir tanesi haline geldi diyerek eğitime ve gençlere verdiği desteklerinden dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti. Beyşehir Gölü'nün su kalitesini korumak ve havzadaki kuraklık riskini önlemek amacıyla yürütülen rehabilitasyon projesinde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri proje görüşmelerinin ardından sahaya inerek üreticilere su tasarrufu ve modern tarım eğitimi verdi. Konya'da Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi amacıyla il genelinde geniş kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri alındı. Alınan tedbirler kapsamında toplam 32.702 polis ve jandarma görev yapacak. Öte yandan kurban kesim alanlarından trafik denetimlerine, sağlık hizmetlerinden acil durum planlamalarına kadar birçok alanda ekipler sahada olacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya ziyaretinin ardından Seydişehir İlçe Teşkilatı'na yeni atama gerçekleştirdi. Partinin yeni dönemde seçim çalışmalarına hız vereceği öğrenildi. Cansu Derneği Konya Temsilciliği eğitim dönemi boyunca Karatay'daki 54 okulda yaklaşık 40 bin öğrenciye sıcak çorba ikramında bulundu. Karatay Belediyesi'nin düzenlediği dostluk ve kardeşlik turnuvalarında 60 okuldan 858 öğrenci mücadele etti. Ödül töreninde sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çeçenistan ve Dr. Ahmet Özcan caddelerinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla buluştu. Konya'da yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. KOSGİ tarafından yürütülen yeni proje kapsamında kent merkezi ve birçok ilçede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için toplam 107 kilometre aşkın yeni boru döşenecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olan temsilcimiz Konya Spor, finalde Trabzonspor karşısında tarih yazmak için çıkıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi güçlü rakipleri eleyerek finale yükselen Yeşil Beyazlılar, tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmenin peşinde. Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak dev final saat 20.45'te başlayacak. Tümasal Konya Spor bugün Antalya'da Trabzonspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamlayıp Antalya'ya coşkulu bir destekle uğurlandı. Maç öncesinde ise birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek ve hissetmek amacıyla temsilcimiz Konya Spor bayrak as çağrısında bulundu. Bu çağrıya Selçuklu Belediyesi'nden yanıt gecikmedi. Yürütülen çalışmalar neticesinde Selçuklu Belediyesi ekipleri tarafından Selçuklu Belediyesi Ana Hizmet Binası, Selçuklu Kongre Merkezi, LED ekran ve Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu yeşil beyaz bayraklarla donatıldı. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Kaderimizde varsa dinleriz usta.
4: Burası

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 587 kuruş, 1 avro 53 lira 189 kuruştan, altının gramı 6644 lira 80 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13163 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi günlüğünü

0: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
1: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
2: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
0: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken bir

seni can bildim, kan bildim, yar bildim. Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

yapamadık, yapamadık. Hiç üzülme, ağlama. Aşk acısı hafiflermiş, acıtmış.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo uzun.

0: tükeneceğim.
1: Enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manol Tel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta. Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
2: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: 3 Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
4: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
4: Sarı, sarı, sarı.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: Aplus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

enerjisiyle sahnelerin tozunu arttıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 587 kuruş, 1 avro 53 lira 189 kuruştan, altının gramı 6644 lira 80 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.163 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul,

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

Yüzümdeki kırık tebessümle topladım, hediye yaptım. Kendim getirir verirdim ama bende kalan tek vasfım gurur yaptım. Asla silemedim, yine gözümde bir damla yaşsın. Yeni yaşın kutlu olsun aşkım.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git,

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
4: Sarı, sarı, sarı.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

Yine sonu gelmeyen bir gece, yine bitmeyen bir sensizlik. Yıldızlara sor, onlar şahit. Sevenler gece ölür, bunu yalnız seven bilir. Hançer değmiş gibi, kurşun yemiş gibi, her şey bitmiş gibi.

0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 587 kuruş, 1 avro 53 lira 189 kuruştan, altının gramı 6644 lira 80 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13163 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
3: en Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

ki etmedim. Ya ben sana kul köleyim dedim. Biliyor musun sensiz ne hallerdeydim? Ah ah. Hani mutluydun?

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

En değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 3648.

0: mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enza
1: Home. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: bir zehir. Öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul ah.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Neşesiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Benim adım ne?
1: Müslüm.
0: Ne? Müslüm ne? Müslüm baba.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.